0: kibri cehlini koyan gelsin bu meydane.
1: Hey Allah, hey Allah, hayır, hayır.